0: yapmışım. Doğru şey bu ya. Affemle koyda cevap. Doğru şey bu ya. Affemle koyda cevap.
1: Ce început de primăvară.